içinde her geçen kırışım arı ve tayrıya katı kırmızı arı ve sizlere enemez ısırsın.